zana rinbe yumu tuzi langwe tuzi nima kashile mebe. Nga zhumbe kukabkya mahume. Terden, kyoka dembyo tini haja khe chenpa shidu kyoru yu.